Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefi halkillahi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ala alihi ve ashabihi ve men sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ala alihi ve ashabihi ve men da'a bi da'vetihi ve sara ala nehcihi ila yevmil kıyama.